Itiwinyo or radio. Itiwinyo. Iyibiyibi kai or radio keken. Itiwinyo or radio.

0: Aya, les moutons, le mois par là, il y a pas de jambes, tu vois, il est mort.
1: Il est tout mon corps, oui, le mois par là. Il est tout mon corps, oui, le mois par là. Nous, ma yupe, on dort pas pour. Où le mois, nous, il y a un taille, il y a un taille pour nous, ma voix. Le mois, il y a un taille, il y a un taille, ma voix. Y a pied quoi. O mio chatte mo char will do che no canelo luma dia bina maya e we dia copo ni lo po yo yo ja o luma you been chaine na biu cha en biu de be ju tua garu no no da o ni o to be ne na garu no ra po me na biu dan ki na ja we la kai wi lu wi ai do sha bu ni we o luma tiene ye
0: ai au ja re ko no ga o gero megi dinan ko woni o luma ja biu cha
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,